0: neena la yalla defalon kalima deri defal ko ibrahima ba yalla bur ba faratal tabaski ak tam kharit ne
1: mayna ko gayim bakke
0: khidmatul khadim.